0: korkma. Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir. O benim milletimindir ancak. Çatma kurban olayım çehreni ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül. Ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam. Taşarım, taşarım. Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar, benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun korkma, nasıl böyle bir imanı boğar? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın. Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit olursun, incitme, yazıktır atanı. Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanının uğruna olmaz ki feda? Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda. Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecd ile bin secde eder varsa taşım. Her cerihamdan ilahi boşanıp kanlı yaşım, fışkırır ruhi mücerret gibi yerden naşım. O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sende şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok ismi hilal. Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. Milletimin istiklal.
1: Dinleyenler, bir programımızda daha birlikteyiz efendim. Her zaman olduğu gibi bu haftaki konuğumuz Profesör Doktor Ayşen Gürcan. Hoş geldiniz efendim.
2: Hoş bulduk.
1: Geçen hafta çatışma üzerinden konuştuk. Çatışmalardaki tavrımız, tutumumuz nasıl değiştiririz, nasıl düzeltiriz, nasıl yönetiriz idi. Bu haftada duyarlılık ve duyarsızlık
2: üzerine
1: konuşalım dediniz.
2: İnşallah.
1: İnşallah. Duyarsızlık nedir hocam? Önce bir tanımlamanızı rica edebilir miyim? Ya da duyarlılık hangisini arzu ederseniz?
2: Tabii kavramdan ziyade aslında bütün dıştan gelen uyarılara karşı alıcılarımızın açık tutma işidir duyarlılık. Yani empati kurabilme, karşıdakiyle onun ihtiyaçlarını, onun taleplerini görebilme, fark edebilme ve onunla bütünleşik düşünebilme, kendisiyle birlikte görebilme, kendisiymiş gibi bakabilme onun ihtiyaçlarına. Bir bakma, sosyal bütünlük içerisinde, resmi bütün içinde görebilme meziyeti diyelim. Bu meziyet kapalı toplumlarda çok gelişmiştir aslında baktığınızda. Yani insanlar birbirine karşı daha duyarlı. işte bir evde yemek pişmediğini fark eden komşular varmış bir zamanlar.
1: Bir zamanlar, evet.
2: Bugün hangi birimiz neyden farkındayız yani öyle baktığımızda. Dolayısıyla duyarlılık noktasında başkalarından gelen iletilere açık olmak. En kısa tabiriyle bu. Bunun önemi ne iletişimde diye. Biliyorsunuz son haftalarda hep birbirimizle olan iletişimi canlı tutmak. Özellikle müminin inananların birbirinin kardeşi olduğu ve birbirin olmadan yalnız başına hayatın zor olduğu bir dönemde bunun önemini vurguluyoruz ki hakikaten hayatımızda yalnız başımızda bir yaşam sürdürmüyoruz. Hep başkalarıyla birlikteyiz ve bu başkaları illaki sevdiğim, tanıdığım, zamanımı ve mekanımı paylaştığım insan olmak zorunda değil. Sokakta karşılaştığım, kaldırım üstünde karşılaştığım bir insan da olabilir.
1: Sadece bir anlık muhataplıkların bir araya getirdiği insan da olabilir.
2: Yani sabahları mesela bizim birbirimizin ismini bilmiyoruz ama selamlaşırken artık sanki çok yakın iki dostmuşuz gibi tanıdığım bir hanım var. Adını bilmiyorum. Her sabah karşılaşırız yani o saatlerde çıktığımda ve birbirimize selam verirken böyle günüm o gün iyi geçiyor. O hanımı gördüğümde.
1: Ne güzel.
2: Ve diyorum ki içimden Allah'ım sen de razı ol. Ben razı oldum. Çok güzel selam verdi. Yani bazen aynı şeyi başkalarından göremiyorsunuz. Yani selam vermek istiyorsunuz. Size bakmıyor bile ya da bakıyor ama size görmüyor. O izni vermiyor. Yok beden dili olarak da o evet. izni vermiyor. Dolayısıyla duyarlılık uygun bir bütünlük içerisinde kişinin. Müslüman bir kişinin taşıması gereken bir vasıf. Bu yüzden bu hafta bu konuyu ayıralım dedik. Duyarlılığımızın kaynağı biziz. Ama tek sorumlusu biz değiliz. Dolayısıyla duyarlılığı kademe kademe işlemek lazım. Duyarlılık başta kendimize karşı başlar. İkinci etapta ailemize karşı. Üçüncü etapta yaşadığımız topluma karşı ve tabii dünyaya karşı, insanlığa karşı, sonra çevre ve tabiata karşı ve en sonunda eşyaya karşı duyarlılığımız vardır, olmalıdır. Bu duyarlılık baştan yukarıya doğru belki niceliği azalabilir. Yani bir piramit gibi düşünebiliriz. Bugün zaten sıkıntı burada. Sanıyorum bugün bu duyarlılık baş aşağı oldu.
1: Önce eşyaya mı?
2: Tabii eşyaya duyarlılığımız çok arttı. Yani tabiata duyarlılığımız da arttı sayılır. Yani şeyde işte yeşillik konusu söz konusu olduğundaki şeyler.
1: Güzellik bazında evet.
2: Çabalar, mücadeleler anlamında baktığınızda. Ama bu duyarlılık zaten... Bir insan da olması gereken fakat aynı duyarlılığı toplumunuz için, aynı duyarlılığı mahallenizdeki insanlar için, aynı duyarlılığı birlikte yolculuk yaptığınız gemideki insanlar için. Sabah biniyorsunuz, birisi oturmuş cam kenarına, birisi oturmuş koridora, ortadaki iki koltuk boş. Şimdi diyorsun ki yani geçmek için o insanı rahatsız etmek zorundasın. Ama baştan başlasalar oturmaya yani orada insanlar ayakta kalıyor. Yani bu ötekini düşünebilmek, ötekinin geleceği zaman ona yer açabilmek adına yapılan bir işlem olması lazım.
1: Sanki diğergamlıkla ilintili, bağlantılı çok, bir çok durum kesinlikle, duyarlılık.
2: Kesinlikle. Ötekisinin... ihtiyaçları ve ötekisinin durumu ve ne diyelim özellik sergilediği o hallerinden farkında olmak. Çevreye karşı farkındalık. Zaten kavram olarak da duyarlılık hassasiyet demektir. O hassasiyeti taşımak demektir. Burada şeyi kaybedişimizin sebebini söylemek isterim.
1: Duyarlılığımızı kaybedişimiz.
2: Evet. Kaybettik mi?
1: Belki... Bir ölçüde hocam yani demin söylediğiniz şey hani çevreye tabiata karşı duyarlılığımız arttı ama diğer şeyleri siz söyleyince yo çevreye de duyarsızız dedim ama sonra insanların durumları ve en temel hakları dengeyi muhafaza edebilmek hani bir Müslümanın en önemli özelliği orta yolda olması dengeli bir hayat yaşaması birini yaparken diğerini bozmaması ihlal etmemesi meselesidir asıl olan. Ama o varken diğerini görmemek ve fark etmemek asıl problemi ortaya çıkarıyor zannediyorum.
2: Aynen öyle, çok haklısınız. Zaten sıkıntı duyarlılık kendi içerisinde ya vardır ya yoktur şeklinde değil. Duyarlılığın kaynakları, adresleri farklıdır. Çünkü insanoğlunun anteni hep açık olmak zorunda. Antenleri kapalıysa zaten iletişime de kapalı demektir. Sosyal bir hayatı sürdüremez. Sürdürebilmesi için belli şey gibi, karnı aç olan insanın gördüğü resimleri de yiyecek gibi algılaması. Yani algıda seçicilikle alakalı bir şey duyarlılık. Yani sizin neye ihtiyacınız varsa onu yönelmeniz gibi. Bir bakıma sizi yöneten bir şey var, duyarlılığınızı belirleyen. Ben burada adres kaybı ya da adres sapması değişimin sebebi o. Biz duyarlılığı insandan alıp doğaya atfederken, oysa hiyerarşi yapı içerisinde insanın varoluşu doğanın varoluşuyla ilişkilendirildiğinde aslında doğanın hizmeti insanadır. İnsanın hizmeti de bu doğanın dengesini korumak üzerinedir ama. Bu doğa korumak hayvan kesmemekle alakalı değildir. Etler ağaçta yetişmiyor. Kurbana karşı çıkanların hamburgerciye gidip et yememesi lazım.
1: Evet, değil mi?
2: Aynen öyle. Yani sonuçta o hayvanlar da o yediği etin hayvanı da kesiliyor. Ama bu kötü bir şey değil.
1: Hayır, bu toplu sistem, katliam olarak görülüyor
2: bu,
1: herhalde.
2: Bu sistemi bozmak. Yani bütünün içinde parçayı ayırmak ve o parçayı sanki bütünden değilmiş gibi görmek. Ve bunu da öyle bir samimiyetle ve hassasiyetle, duyarlılıkla yapıyorlar ki sanırsınız ki hakikaten yani, ama insan ölümüne aynı şey göstermiyor mesela, bir yerlerde bir şeyler oluyor, aynı hassasiyeti göstermiyor. Biraz tabii buradaki konumuz aslında karalamak istediğimiz bir grup falan değil.
1: Tabii ki.
2: Ben kendimize bakmaktan yanayım. Biz inananlar olarak duyarlılığımızı nerede toplamalıyız? Nasıl bir dizayn sergilemeliyiz? Bizim derdimiz bu olmalı. Bunun için öncelikle eğer bir duyarlı olunacaksa mesul olduğum önce bedenimdir. Benimdir. Yani ihtiyaçlarım ve bunu şey için söylemiyorum. Hani kişinin duyarlı midesindeki bir ağrı karşısındakinden daha önce gelir. Çünkü o bir sinyal veriyordur ya da bir baş ağrısı. Bu bir duyarlılık. Bunun yanında aile içindeki durumunuz, bunun yanında mahalleniz, toplumunuz.
1: Evet, gitgide genişliyor.
2: Tabii ki. Ve bu duyarlılıkta şey, insan olma vasfımızın özelliği, biz kişi olarak nereye kadar varız ya da karşımızdaki nereye kadar bizimle. Bu anlamda sınır çizmede özellikle gelişmiş toplumlarda hayli şeyler yaşanmış. İşte kurallar konmuş. En azından kurallarda birlik sağlanmak adına gerçekten önemli. Özellikle insanların yoğun olduğu yerleşim bölgelerinde siz ilke ya da kural koymazsanız hakikaten orada bir kaos oluşuyor. Bir şey olmalı. Bir tabi olduğunuz bir yasa olmalı. İşte yere çöp atmamak gibi. Sıraya girip işte otobüs beklerken sıraya girmek gibi, önce geleni öncelemek gibi veya işte bir yerdeyken benim ama işim acele, ben geçebilir miyim dendiğinde, yani bu tür sorunlar yaşandığımızda o duyarlılık içerisinde bazen şeyi kaybediyoruz. Olması gerekenin esasının nereden kaynaklandığını kaybediyoruz ve sıkıntı oradan çıkıyor. Ben derim ki bizim kendimizle ilgili sorumlu olduğumuz sadece kendi ihtiyaçlarımız değil, ötekinin de olabilecek ihtiyaçlarına karşı antenlerimizi açık tutalım. Bazen düşünüyorum, kişilere karşı okuma becerimizi gittikçe kaybettiğimizi görüyorum. Yani onlarla iletişim kurarken neyi nasıl söyleyeceğimiz noktasında zorlanıyorum da doğrusu. Yardım etmek istiyorsunuz ama yardımınızı nasıl karşılayacağını kestiremiyorsunuz. Ve sonra fark ettim ki aslında duyarlılık eğitimlerimiz yavaş yavaş niceliğini azaltmışız. Ne verirdi duyarlılık eğitimini? Ben hatırlıyorum. Ben anneannemden öğrenirdim. Yani tecrübeli bir yaşam şeyi geçirmiş, görmüş geçirmiş bir şey size mesela sizinle ilgili bir şikayet olduğunda hayır benim çocuğum yapmaz derken o şeyi ona atfederken iyiliği çocuk içinde bir vizyon oluşturuyor. Tabii. Evet ben yapmam ben iyi bir insanım. İşte bak acıkmış kedicik acıkmış hadi biraz yemek verelim ona derken ona sunulan bir imkan. Yani o yaşamla kazandırılan bir şey. Ama bugün yaşamımızda bu sakinliği, bu sindirmişliği ya da bu özümsemeyi başka şeylerle yer değiştirdik. Televizyondaki diziyi kaçırmamak adına daha acele ediyoruz. Efendim yarınki işi halledebilmek için başka bir şey. Yani öyle hayatımızı işgal eden ve belki de birebir sorumlu olmadığımız, hesabını vermekle mükellef olmadığımız şeylerle meşgul ediyoruz ki evet. O duyarlılığı bırakın çocuğumuza kazandırmayı kendimizden bile feragat veriyoruz. Ben hani dinleyicilerimizin bu noktada eminim duyarlılıkların çok yüksek olduğunu düşünüyorum ama yine de büyük kentte yaşayanlar adına bunu nasıl çözümleriz noktasında ideal iletişimde konu olarak gelmesini istedim doğrusu.
1: Evet, bireyselleşmemiz de bireyci toplumlar haline gelmemizin de bu işte rolü olabilir diye düşünüyorum hocam. Yani biz artık hani önce kendimiz, önce kendi ihtiyaçlarımız, önce kendi arzularımız, hedeflerimiz, ideallerimiz. Sonra diğerleri bunun içinde ne kadar bizim kendiliğimizi bastırmayacak ölçüde yer alabilecekse ancak o kadar onlara yer vermek, pay vermek, önem vermek, o kadar paylaşmak, düşünmek onları gibi bir haldeyiz. Halbuki eski zamanlarda geleneğimizde en azından var olan sende önce. Yoksa bile mesela cebindeki son parayı bile isteyen birisi varsa çıkarıp ona vermekti eskiden. Evet. Şimdi bana lazımsa vermeme gerek yok. İşte bana lazım çünkü. Halbuki yani sana lazım olsa bile vermendi eskiden. Atalarının, ecdadının ya da dinimizde belki de en takdir edilen şey buydu. Evet. Bir de işin bir şu tarafı da olabilir mi acaba? Muhatap olduğumuz, birlikte yaşadığımız insan kitleleri de çeşitliliğini azalttı. Mesela ben şöyle bir şey fark etmiştim ilk evlendiğim zamanlarda. Büyüklerin olmadığı bir aileden çıkıp çekirdek bir ailede yaşamaya başladığınız zaman büyüklerinize olan hani birkaç ay hatta görüşmediğinizde nasıl muamele etmeniz gerektiğini, onlarla nasıl iletişim kurmanız gerektiğini bile unutabiliyorsunuz. Hmm. Bir hata yapınca hakikaten ben yanlış bir şey yapıyorum deyip kendinizi toparlayabiliyorsunuz.
2: Yaşantı zenginliği azaldı.
1: Evet şimdi de. Ondan dolayı da şu anda bu duyarlılığımızı da kaybediyoruz. Yani komşularla çok bir arada değiliz, aileyle çok bir arada değiliz, arkadaşlarla çok bir arada değiliz. O bir arada olmadığımız o insanlara, o topluluğa da yabancılaştığımız için belki de farkında olmadan bu duyarsızlığa sahibiz.
2: Çok doğru, çok doğru. Kesinlikle. Çünkü öğrenme ancak yaşantıyla gerçekleşir. Yaşantısı yoksa hayalen varsayarak onu o refleksi kazanamazsınız. Evet. Belki masa başında düşünebilirsiniz. Kağıt üzerinde bunu dizayn edebilirsiniz. Ama bizzati akış içinde yaşarken evet. Refleksif olarak gösteremezsiniz. Refleksif olarak gösterdiğiniz her zaman alışkın olduğunuz şeydir. Bir şeye katılıyorum. Komşuluk ilişkilerinden tutun da akrabalık ilişkileri. Ve o akrabalık ilişkileriyle birlikte bir ritüeller. O ritüeller içerisinde işte birisi evlenecekse ona yardım etmek, onun işte çeyizin hazırlamasına yardım etmek, efendim gitmek beraber ya da bir vefat olduğunda o evde yemek pişmeyeceğini ya da o oranın acısını azaltabilecek, ihtiyaçlarını giderebilecek lojistik destekler.
1: Evet.
2: Ben bir bakıma duyarlı İnsani lojistik olarak
1: çok güzel.
2: Görüyorum. Hakikaten başka türlü nasıl insan insanın acısını paylaşabilir ya da başka türlü nasıl bir insan bir işin altından tek başına kalkabilir? İyi ki de o şey arkadaşlar, o dostlar, o yardımseverler var dedirten olaylarda. Tabii bu duyarlılıkla mümkün. O duyarlılığı sağlamada belki de hani duyarlılık hani antenler dedik ya antenlerin alıcılarını belki yağlamak gerekiyor. Evet. Açmak gerekiyor. Belki onun ayarlarıyla oynamak gerekiyor. kendimizle ve hayatımızın meşgaleleriyle o kadar meşgulüz ki çevreye dahi bakamıyoruz.
1: Evet.
2: İnsanları gözlemleyemiyoruz veya insanları kendimizin dışında olması gerekenler gibi değil, bunlar da nereden çıktı havasıyla bakıyoruz. Zaten belki de büyük sorun bu.
1: Evet.
2: Bazen düşünürüm, ötekilerdir benim yaşam sebebim diye. Hı. Hani bir yer üniversitede ders veriyorsunuz, öğrenci olmasaydı veremezdiniz.
1: Kime ders verecektiniz? Evet.
2: Aynen. Yani ama öğrenciye hoca için sen varsın muamelesi yapılır genellikle.
1: Hı.
2: Oysa biz öğrenci için varızdır. İşte ne bileyim, dolmuştasınız ya da bir taşıma aracındasınız. Bu insanlar da nereden çıktı diye bakamazsınız. Eğer o insanlar olmasaydı o araç da olmazdı. Kendi başınıza gitmek durumunda kalırdınız.
1: Evet.
2: Yani her şeyin hikmetiyle var olduğunu bilmek lazım. Sadece oradaki hani halka giriliyorsa orada müdahale olmak, işte bir adaletsizlik varsa ona müdahale olmak, onun ötesinde varoluşu hep birlikte kaldırmak, bu kadar milyonlarca insanın yaşadığı bir kentte yaşamanın sorumluluğunu ben burada görüyorum. Bu duyarlılığımızı artırmada görüyorum. Evet, çok şey, kötü örneklerde görüyoruz ama aynı zamanda o kötü örneklerin artmasında bizim ne kadar katkımız var. Hı hı. Bir de buna bakmak lazım. Sadece insanın insana duyarlı değil. Bu duyarlılık işte sokaktaki bir minik kediye de olacaktır. Orada betonun içinden çıkmaya çalışmış bir çiçek, bahar çiçeği de sizi sevgiyle doldurabiliyor. Ay sen nasıl becerdin buradan çıkmayı? Güneş gördün, su buldun, maşallah diyesiniz geliyor. Yani
1: evet.
2: Bir bakıma ya da evde çiçek bakıyorsunuz, susuz kalınca diyorsunuz ki su yani onun su.
1: Çiçekler şanslılar hocam ya. Yani hanımların en üzerine titrediği şeylerin birincisi çocukları, ikincisi eşyaları, üçüncüsü çiçekleri. Yani rengarenk çiçekler nasipliler yine. Ama bir örnek mesela size. Bence bu çok acımasız bir duyarsızlık örneği. Geçen sabah bir arabanın üstü salyangozlarla dolu.
2: Oy.
1: Yani böyle küçücük parmak kadar minicik, belki 10 tane salyangoz bir arabanın üstüne üşüşmüşler. Yani neden bilmiyorum ama hepsi arabanın üstünde. Giderken gördüm, aynı kadar güzel fotoğraflarını çektik falan. Dönüşte tekrar oradalar mı deyip bütün o salyangozlar yerde, araba gitmiş tabii ki, hepsi de ezilmiş. Şimdi bu çok büyük zalimlik de diyebilirsiniz. Hani ne var canım bir salyangoz, ama can taşıyan bir şeye karşı bu kadar, yani Rabbinizin özene bezene yarattığı bir canlıya karşı bu duyarsızlığa ne desek az gelir diye düşünüyorum.
2: Hatta
1: ben
2: belki
1: doğrusu
2: de şöyle evet, yani orada dedik ya, insanın bakışıyla alakalı.
1: Evet.
2: Gördüğünü o arka planında bakmasıyla, arka planı görmesiyle alakalı. Doğru söylüyorsunuz. Yani
1: yani çok olağanüstü bir durum. Şimdi o araba sahibinin bu olağanüstü duruma hayran olması lazım. Yani normalde o hayvan o arabanın üstüne nasıl çıkmış, niye çıkmış, ne işi var orada onların hepsinin birden? Hani bir tane olsa yolunu kaybetmiş, ağaçtan düşmüş, bir şekilde gelmiş dersiniz. Ama hepsi oradaysa, yani ya alırsın güzel güzel bir toprağa koyarsın, bir şey olur yani en azından. Biz hani bu hoyratlığı sadece etrafımızdaki canlılara değil, yani her şeye karşı kendimizden
2: bir şey
1: başlayarak.
2: Mi? Yaptığımız her hoyratlık bize geri döner.
1: Bizi üzüyor da aslında hocam. Biz yani fıtratımız öyle yaratılmadığı için.
2: Tabii ki, üzmez mi?
1: Yani farkında olmadan bunu yaralıyoruz kendi kendimizi aslında bu tür davranışlarımızla. Bu başkalarını görme işimizle, önemseme işimizle, duyarsızlıklarımızla, hainliklerimizle, zulümlerimizle kendi kendimizi yaralıyoruz.
2: Zaten nefse zulüm böyle bir şey.
1: Evet.
2: Yani kendimizi yaratılış amacı dışında kullanmamız ya da o amacın dışında bir yerde talep etmemiz zulmü getiriyor. Ve o zulüm içerisinde bir de ne için yaptığını düşün. İşte işe geç kaldığım için. Efendim niye başka arabada değil de benim arabada? Ben ne yaptım? Benim ne kabahatim vardı? Bula bula beni mi buldunuz? Yani bir de onu çöplük gibi de algılamış olabilir. Yani pislik gibi
1: tabii
2: de algılamış olabilir. Yani hayata ve doğaya
1: yeni
2: ve
1: yıkatmış olabilir arabayı.
2: Şimdi tabii düşününce o kişinin yerinde olma noktasında kendi böyle tahayyül edince hakikaten birçok benzeri olaylar yaşamıyor muyuz tabii hayatımızda? Mutfağa karıncalar gelmiş.
1: Basınca, evet.
2: Allah'ım dedim, bunlar nereden çıktı? Dördüncü kata nasıl çıkıyorlar? İstanbul'a hoş geldiniz dedi yanımdaki hanım. İstanbul'da mutfaklarda karınca olur, yazları çıkarmış. Bilemiyorum tabii, belki bizim mahalleye özgü bir şey.
1: Bizim mahalleye de özgü bir şey.
2: Şimdi çok da şirinler böyle bakıyorsunuz. Dedim ki, annem derdi ki, eve bereket geldi.
1: Evet.
2: Karıncalı ev
1: bereketli.
2: Hocam
1: ordu halinde geliyorlar, yani ciddi bereket taşıyorlar.
2: Şimdi tabii bu bakışınız da önemli. Yani onları yok etmeye kalktığınızda. Yani bu tabii konu çok şeye götürür. Evet. Hani haşerata karşı muamelemiz nasıl olmalı diye kadar da götürür. Burada belki duyarlı şöyle bakmak, bütünsel bakmak. O bütün içerisindeki karşıdakine sistemin dengesi açısından bakmak çok önemli. Yani her birini bir özneden ziyade onun bir bütün içindeki ahengin bir neyse halkası. Evet. Onu aldığınız zaman o ahenk bozulacak. Ahengi bozabilecek tek yaratık da insan.
1: Evet.
2: Yani biz onu bozmadan, o ahengi bozmadan o iş sürecin içinde olabilmek. Bu anlamda işte sabah karşılaştığımız insanlara günaydın demek. Efendim, insanlara çok fazla şey yüklemeden, İtaf etmeden, olumsuzluk itaf etmeden onlar adına da olabilecek paylaşımlarda bulunabilmek. Bu bizim duyarlılığımız noktasında önemli bir unsur diye düşünüyorum. İnşallah dinleyicilerimizden de sürçülisan ettiğimse affetsinler. Doğrusu duyarlılık konusu daha belki hani ilerleyen haftalarda başka konularla biraz daha incelenmesi gereken bir mevzu diye düşünüyorum. Duyarlılığı artırmak herhalde taleple başlıyor.
1: Hı hı.
2: Nasıl daha duyarlı olabiliriz? Belki bu konuyu da programımızda konuşabiliriz.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz bugünkü programımız için. Duyarlılık konusuna devam ediyoruz o
2: İnşallah.
1: Halde. İnşallah. Peki, teşekkür ediyorum yeniden. Değerli dinleyenler, program konuğumuz Profesör Doktor Ayşen Gürcan bizimleydi. Bugün duyarlılık konusunu duyarsızlıktan da biraz bahsederek işlemiş olduk. Aynı mevzu üzerinde konuşmak üzere değerli dinleyenler, Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.

0: dinleyenlerin
1: You do have to.
0: Programına hepiniz hoş geldiniz. Ben Deniz İbrahim Ethem Altınsoy.
2: Ben Hamza Yuşa Deli Poyraz.
0: Bugünkü konuğumuz rehber öğretmen Candan Bilen. Kendisiyle kişisel hayat programı konusunda biraz sohbet edeceğiz.
2: Hoş geldiniz Candan Hanım.
3: Merhabalar, hoş bulduk.
2: İyisiniz inşallah.
3: Çok teşekkür ederim, iyiyim, sağ olun. Sizler de iyisiniz.
2: Bizler de iyiyiz, teşekkür ederiz. Candan Hanım, öncelikle biraz kendinizden bahseder misiniz?
3: Ben rehber öğretmen olarak 18 yıldır çalışıyorum. Tabii plan deyince böyle bayağı tam bizim de meslekle odaklı bir süreç aslında karşımıza çıkıyor. Öğrencilerle 18 yıldır ağırlıklı olarak lise öğrencileriyle çalışıyorum. Süreç içinde de hala mesleğimize devam ediyoruz. İnşallah elden geldiğince de devam etmeye gayret edeceğiz.
2: Öyleyse ilk genel sorumuzla başlayalım. Hayat planı nedir Candan Hanım?
3: Hayat planı aslında böyle hani söyleyince kolaymış gibi geliyor ama böyle çok da sanki bir tanımı yokmuş gibi. Belki amacımız, hayat amacımız, belki o hayat amacımızı gerçekleştirirken bizim yapacağımız küçük hedefler diyebilirim. Yani benim aklıma en azından hayat planı derken bunlar geliyor. Bugün ne yapacağım, yarın ne yapacağım, 5 sene sonra ne yapacağım? Bunları düşündüğüm, yeri geldiğinde yazdığım, yeri geldiğinde uygulamaya gayret ettiğim bir sistem gibi geliyor. Aklıma ilk gelen bu.
0: Peki planlar yapılırken göz önünde bulundurmamız gereken bazı konular var. Hayat planlarımızı kişisel olarak mı yapmalıyız yoksa topluma veya şartlara göre mi yapılmalı?
3: Galiba tam sorarken cevabı da vermiş gibi oldu. Sanki ikisi de bir arada olmalı gibi. Çünkü sadece kişisel yaptığımızda bu sefer çevremizdeki herkesi yok sayıyormuşuz gibi oluyor. Sadece topluma odaklandığımızda da bu sefer kendimizi yok sayıyormuşuz gibi bir süreç oluyor. Belki kişisel başlayıp bu yolculuğa akabinde yavaş yavaş diğer toplumsal işte başta ailemiz sonra arkadaşlarımız onlara ekleyerek galiba gitmek gerekiyor. Ama şeyi düşünürsek hani benim çalıştığım pozisyonu düşünürsek yani lise yaş grubunu düşünürsek sınava da hazırlanıyorsa çocuklar o zaman biraz kişisel yapmaları gerekebiliyor.
2: Planlar yapılırken nelere dikkat etmek lazım peki?
3: Planlar yapılırken ilk önce biz mesela zaman çarkı deriz, zaman çizelgesi deriz. Önce bir elimizdeki zamana bakmamız lazım. Yani ben bu planı yapacağım ama elimdeki zaman ne kadar? Önce gün içinde ne kadar zamanım var? Mesela ders çalışacağım ama zamanım yok. O zaman plan yaptığım zaman zaten baştan kaybetmiş oluyorum. Buradaki bizim ilk dikkat edeceğimiz şey zaman. O yüzden önce zamanımıza bakarız. Bu planı gerçekleştirmek için bu senelikse hedefim, bu sene içinde ne kadar zamanım var? 5 sene ise 5 senede ne kadar zamanım var? Tabii bunun akabinde herhalde en büyük gelen şeylerden biri de maddiyat. Yani bu planı gerçekleştirirken benim maddi bir desteğe, bir kaynağa ihtiyacım var mı? Buna bakmam gerekecek. Ve bunları da herhalde motivasyonla beslemem lazım. Çünkü planı gerçekleştirmenin en büyük koşulu o iç motivasyon. Biz dışa daha çok odaklanırız ama içe biraz daha odaklanmak herhalde en dikkat etmemiz gereken şeylerden bir tanesi.
0: Kişisel hayat planı bize nasıl katkılarda bulunur? Bu planı uygularken bize açtığı yol nedir?
3: Tabii özellikle sorumluluk sahibi, titiz, ondan sonra planlamaya öncelik veren bir hani mizacımız varsa bir kere çok rahat ettirir. Hani böyle şey insanlar vardır. Hani yapılan iş listesine tik atmayı çok severler. Bitti, bitti. Ya da takvim vardır. O takvimde çarpı koyar. Bunu tamamladım. Burada aslında bir rahatlama duygusundan bahsediyoruz. Çünkü insan bitirdiğini gördüğü zaman başardığını da görüyor. Yapabiliyorum diye düşünüyor. Herhalde hepimiz de hayatta başarılı olmaya odaklıyızdır. Yani herkes yaptığı işte Hani biz bu programı başarıyla bitirmeyi arzularız değil mi? Başladık böyle. Başarıyla bitsin diye kendimize plan kurarız. O yüzden galiba planlı kişilerde o başarma, sorumluluk bilinci daha gelişiyor. Bir grupta var olmak isteyen. Hani onların da mizacı daha böyle hani rahat olmaya, hani böyle anlık yaşamaya hani müsait. Onların da ben birçoğunun öyle olmak istediğine şahit oluyorum. En azından hayatlarının belli noktalarında olmayı arzu ediyorlar. Hani biz dedik ya sınav grubuyla çalışıyoruz. En basitinden o sınav için keşke planlı olsam, keşke programlı olsam diyebiliyorlar. Yani bu sorunun da benim için herhalde özeti kolaylık olur. Hani kolaylık bize kazandırıyor.
2: Peki şöyle o zaman. Plansız doğaçlama bir şekilde yaşamak daha heyecanlı ve yeni şeylere de açık olmamızı sağlamaz mı?
3: Evet, sağlar. Planlı insanların belki de en çok istedikleri bu. Ya ben hayatımın bir anında da bir gününde de şöyle bir plansız olmak istiyorum. Anlık yaşamak istiyorum. İşte hani denge önemlidir deriz ya hayatımıza. Bu da onlar için denge kısmı. Yani onlar da aslında bütün hayatlarını plana odakladıkları zaman bunları kaçırıyorlar. Hı hı. Tamamen buna odaklananlar da diğerlerini kaçırıyorlar. İşte denge burada çok önemli. Tabii hep planla yaşayan bir kişinin de birden böyle bir plansız olayım, bir hani böyle rahat olayım demesi zor oluyor. Burada galiba şöyle bir şey oluyor. Bilmiyorum hani siz hani nasıl değerlendirirsiniz. Karşılarına böyle arkadaşlar çıkıyor. Böyle eşler çıkıyor. Onları böyle bir şekilde dengeye oturtturuyor. Diyor ki bu benim eksik yarım. İşte onunla tamamladım. İşte onunla bunu. Çünkü arkadaşı diyor ki hadi kalk şuraya gidelim diyor. Anlık. O da öyleyi seviyor. Birbirlerini dengeye aslında kavuşturuyorlar. Uçlar zordur. Hı hı. Dengede olmak daha iyidir. O yüzden açık olmamızı sağlar. Kabul ediyorum. Ama hep olduğunda bazı şeyleri kaybetmemize yol açıyor ya maalesef.
2: Bazen de bizim kendi planlarımız var ama hiç öngöremeyeceğimiz şeyler çıkıyor karşımıza. Bunlara adapte olabilmek lazım yani.
3: Evet tabii, çünkü şey, hayat böyle bizim kurduğumuz, en başta hani dedik ya kişisel mi yapılmalı? Evet, ben kişisel yapıyorum ama otobüsü kaçırdığım zaman hepsi gidiyor. Yani ya da o otobüsün seferi iptal oluyor. Tamamen benim dışımda. Ama bütün hepsi tuzla buz oluyor. İşte o zaman da o B planları, C planları devreye girmeye başlıyor.
0: Peki planlar yaptığımızı varsayalım. İşte aylık planlar yaptık, yıllık planlar yaptık, 5 yıllık, 10 yıllık planlar yaptık. Daha sonrasında bu plan yaptığımız süre geçtiğinde geri dönüp bazı şeyleri başaramadığımızı gördüğümüzde bu bizde bir hayal kırıklığı, bir özgüven eksikliği ortaya çıkarır mı?
3: Evet, çünkü muhtemelen o planı yaparken biz böyle şevkle, heyecanla, belki kendimizi motive ederek başlamış durumda oluyoruz. Sonrasında hani 5 yıllık dediniz ya, 5 yıl çok uzun bir süre. Onun sonrasına geldiğimizde tabii ki yaşayabiliriz hayal kırıklığı ama yaşamayabiliriz de. Hani %50 %50 ihtimal. Biz de mesela insanoğlu umut etmeyi sever. Yani umut oldukça çırpınır. Belki de onun için o 5 yıllık planı yapmayı sever. Der ki umudum var. Yani 5 sene sonra ben hani hayatta kalmak istiyorum der belki de. Yani o amaç için. Ha tabii bilemeyiz yani, şu an başımıza ne geleceğini dahi bilmiyoruz. Ama onu umut etmeyi seviyor insanoğlu. Ona göre kurgulamayı, işte 5 sene sonra ev alacağım, 5 sene sonra okulu bitireceğim, meslek sahibi olacağım demeyi seviyor. Çünkü oraya o amacı koyuyor, ona koşmaya gayret ediyor. Var tabii ki. Hepimizin var hayal kırıklıkları.
0: Peki bununla başa çıkmanın yolları var mı?
3: Başa çıkmanın yolları var. Burada da işte kişilerin ürettiği aslında stratejiler önem kazanıyor. Kimi az önce söylediğim gibi B planı, C planı gibi sağlamcı yaklaşıyor. Diyor ki en azından daha az hayal kırıklığı yaşarım. Hani A'yı beceremedik, B de şurada dursun, A olmazsa B'ye geçerim diyor. B'de bakarım diyor, olmadı dur ben C'yi de koyayım diyor. Mesela kimi böyle temkinli ilerlemeyi seçiyor. Kimi çevresinden destek alabiliyor. Onlar mesela destek oluyor ona. Atlatırsın diyor. Şöyle yaparız diyor. Yol gösteriyor. Atlatamayan da var mı? Maalesef ki var. Yani iyi kurgulayamıyor. Sonuç hayal kırıklığı oluyor. Sürecin içinde tıbbi anlamda rahatsızlık oluşturacak, depresyon gibi, yani bir tanı konulmuş bir rahatsızlığa da bunu dönüştürebiliyor. Tabii orada devreye bir uzman desteği girmesi gerekiyor. Atlatanlar var mı? Var. Karakteri daha hani güçlü oluyor o kişilerin. Kendini iyi tanıyor, zaaflarını iyi biliyor veya onu kapatabilecek uğraşlara şey yapabiliyor. Ama mesela bakıyorsunuz çok ağır depresyonda olan bir kişiye çağırıyorsunuz, arkadaşınız, diyorsunuz ki en iyi arkadaşı benim, ona en iyi ben gelirim diyorsunuz. Mecali yok. Yani kolunu kaldıracak mecali olmuyor. Çok istiyor, sizle de görüşmeyi istiyor. Kalbinizi kırdığını biliyor gelemediği için. Ama yok, o kadar mesela yani işten çıkarıldığını düşünün. 5 sene çok iyi pozisyonda çalışmış, birden işten çıkarılmış ve atlatamıyor. 5 yıllık bütün planı gitti. Kurduğu her şey tuzla buz oluyor. Orada da zor bir şey. Evet, kabul ediyorum. Ama hani bu alanda uzman kişilerden destek almayı da tercih edebiliyor insanlar.
2: Biz bu yaşta bile geç kalmışlık duygusu hissedebiliyoruz. Bu duygu da zaman zaman motivasyonumuzu düşürebiliyor. Bunu aşmak için ne yapmamız lazım? Sürekli bir geç kalmışlık hali.
3: Bazı şeyler vardır, yani ülkemizde de var. Böyle o şehre gidersiniz, siz hep koşturuyorsunuzdur ama halk koşturmuyordur. Onlar böyle ağır ağır dükkanı açarlar. Ondan sonra soru sorarsınız, tane tane böyle cevap verirler. Biz biraz daha büyük bir şehirde yaşıyoruz. Gerçekten zaman bizim için çok önemli. O yüzden de her şeye koşturuyoruz. Şimdi yeni jenerasyon özellikle daha sakin kalmayı da istiyor. Bu strese girmek istemiyor. Galiba koşturduğumuzdan dolayı geç kalma hissiyatımız var. Yani sembolik metroya koşturuyoruz. Marmara'ya koşturuyoruz. Niye? Hep orada yazıyor son 4 dakika. İşte peronda hep bir koşturmamız var. Galiba bunun en büyük şeyi de büyük şehirde olmanın getirdiği bir şey. Birçok insan artık büyük şehirden uzaklaşmayı istiyor. Hani o anı yaşayabilmek için. Bizde hani bir de şu vardır. Geçmişte yaşayanlar, bir de gelecekte yaşayanlar. Geçmişte yaşayanlar hani bugünü göremez. Gelecekte yaşayanlar da bugünü göremez. İşte o denge aslında bugün de yaşamaktır. Ama biz büyük şehirde bugün de çok zorlanıyoruz yaşamakta. Hep çok koşturuyoruz.
2: Çok fazla şöyle oluyor bir de bu büyük şehrin koşuşturmacı içerisinde. Yani şimdi çok fazla bağımlı değişken var sizin kurduğunuz planı etkileyebilecek. Evet. Ve bir problem olduğu zaman şimdi o insan planı kurdu. Çok güzel bir şekilde onu haftalarca devam ettirdi. Aylarca devam ettirdi. Öyle devam ediyorken hiçbir problem yok. Çok güzel akıyor. Yani ne kadar zor olursa olsun onu devam ettirebiliyor. Ama zincir bir kırıldığı zaman
3: Tam kırılıyor.
2: Ya bunun olmaması, yani o zincir kırıldığında hemen ondan sonra oluşturabileceği en kaliteli senaryo neyse ona adapte olup hemen oradan devam etmek lazım.
3: Bazısı onu hazırlıyor. Yani önceden hazırlıyor ona. Diyor ki ben büyük şehirdeyim diyor. Buradaki kırılma anlarını biliyorum diyor. Hı hı. Yani ben de bu planı şu kırabilir diyor mesela. İşte orada da kişinin kendini tanımasına aslında dönüyoruz. Yani hayat planını yaparken önce aslında kişinin kendini tanıması lazım. Çünkü ben kendimi tanımazsam ya tanıyan birilerine mahkum olacağım. Hani o bana yapacak. Ben de ona paşa paşa uyuyacağım ve yoluma devam edeceğim. Ya da kendimi iyi tanıyacağım. O zincirin kırıldığı anı öngöreceğim. Yani diyeceğim ki yani benim işte kurduğum kariyer hedefinde yol çok büyük zaman kaybı ve bu benim zincirimi kıracak. Çünkü ben bu yolda harcadığım vakit yüzünden arkadaşlarımla buluşamayacağım. Ve arkadaşlarım benim için çok önemli. Ben onlarla iletişim kurmazsam yalnızlaşacağım. Bu benim için sıkıntı oluşturacak. O zaman diyor ki ben iş ararken arama noktasında Avrupa yakasına, eğer Anadolu yakasındaysam, eleyeceğim. Çünkü trafik olacak diyor. Ben trafikte vakit geçirmek istemiyorum diyor. İşte ama bunları hep kendini tanıyarak aslında kişi yapabiliyor. Ama şu var, geç kalmışlığı hepimiz yaşıyoruz. Yani siz genç yaşınızda yaşıyorsunuz. Biz daha ileriki dönemde bunu yaşıyoruz. Var. Ama birçok insan artık durmak istiyor. Onda da şehir değiştirmeyi daha şey buluyorlar. Meslek değiştirenler de var. Özellikle bu plaza hayatı yaşayan personellerde çok fazla oluyor. Çünkü onların bağlı oldukları daha farklı şeyler, değişkenler var. İşte ne bileyim, piyasa mesela, o kur vesaire çok hani inme çıkma durumları oluyor. Kaldıramıyor o stresi. Diyor ki ben iş değiştirmeliyim. İşte burada yine kişinin kendini tanıması aslında devreye giriyor.
0: Peki bir hızdan bahsettik. Özellikle büyük şehirde yaşadığımız için oluşan bir metropol hızından bahsettik. Peki bu hıza sadece metropolün etkisi mi var? Yani benim aklıma gelen soru şu aslında. Son zamanlarda bu hıza destek olan medya, işte sosyal medya, ucu bucağı olmayan siteler, işte 15 saniyelik, 7 saniyelik, 20 saniyelik videolar, 140 karakterli içerikler, bunlar bu hızı etki ediyor mu? Yani insanın hayatını bunlar daha da hızlandırıyor mu?
3: Tabii ki yazarken bile hızlanmıyor muyuz? Yani her yeni gelen yaş grubu bir üstündekinden daha hızlı yapıyor hepsini. Çünkü zaten bize hani gösterilen o. Yani o 30 saniye içinde bir şey akıyor ve benim o akan videodaki içeriği algılamam, hatırlamam, beğenmem hepsi bir anda isteniyor ve çok kısa bir süre. Bunu izleye izleye adapte oluyorum ben de.
0: Aynı zamanda da hemen bir sonrakine geçme.
3: Tabii ki. Çünkü ne kadar fazla izlersem o kadar hızlı kavrayacağım. Ama ben hani yine kendi hani okul sürecine döndüğüm zaman o hız yok. Yani sınav, kağıt, kalem. Diyor ki bana ağır ağır oku, ağır ağır çöz. Ama yine bir sürem var, ama onun 30 saniye süresi var. Benim işte ne bileyim 180 dakika sürem var. Böyle olunca bir uyumsuzluk da oluyor. Orası diyor ki hızlan, ben diyorum yavaşla. Bu sefer herkes şeyi kaybediyor.
0: Bu iş hayatında da böyle.
3: Evet. Yani biri diyor ki hızlan, biri diyor ki hızlanırsan detayları kaçırırsın. Sakin sakin yap, detayları kaçırma diyor. Böyle olunca da biz de karar veremiyoruz. Hızlanalım mı? Yavaşlayalım mı? Nerede kalalım? İşte belki de geç kalmışlığa da hep o yol açıyor. Biri diyor ki koş, biri diyor ki dur, yavaşla. Karmaşa bizde o hissi de ortaya çıkarıyor olabilir.
2: Peki bir hedefi gerçekleştirmek için bir arkadaşımızı yanına almak, beraber yapmak veya bir gruba dahil olmak, bu ne kadar verimli bir şey? Yoksa İnsanın bir şeyleri kendi başına yalnız bir şekilde ulaşabilme alışkanlığını kazanması mı daha esas?
3: Bu da kişiye özgü aslında. Çünkü ilk söylediğini çok güzel yapan öğrencilerim de var. İkinci söylediğini de çok güzel yapan öğrencilerim var. Burada şunun ayrımına gitmek gerekiyor. Kişi demeli ki ben bir arkadaşla birlikte çalışabiliyorum. Diğerinin de demesi lazım ki ben bir arkadaşla birlikte çalışamıyorum. Şeyi hatırlayabilirsiniz, sınav böyle haftalarında bazı insanlar böyle son dakika gelir sınıfa. Çünkü o kendini bilir. Orada birilerini duyarsa kafası karışacak. Bütün çalıştığı çorbaya böyle dönüşecek. Der ki sınıfa en son gireyim, kimsenin de sesini duymayayım, kafam karışmasın. Bir grupta vardır, iki saat önce birbiriyle haberleşir. Erken gel, bir son tekrar yapalım. Çünkü sen anlattığında ben o kadar iyi anlıyorum ki onunla girince sınavda çok rahat ediyorum. Bir de böyle bir grup vardır. İşte burada kişi kendini bilince aslında ona göre müdahale yapıyor. Eğer ki arkadaşı da şeyse, hani onun gibi evet tekrar yapalım bana da çok iyi geliyor diyorsa hemen buluşuyorlar ve çalışıyorlar. Ama öteki hiç bulaşmıyor onlara. Çünkü bulaşırsa kafası karışacak.
2: Benim şöyle bir çekincem oluyor. Mesela bir şey yapacağım. Onun için de bir arkadaşımı yanıma alsam o iş için verimli olacağını biliyorum. Yani beraber yapsak onu Allah'ın izniyle çözebilecekmişiz gibi geliyor. Ama diyorum ki ben şimdi bu adamla bunu yaparsam beraber iyi tamam yaptım güzel. Ama yarın bir gün bu kimse aradan çekildiği zaman Ben bunu devam ettirebilecek yani bir değişkene bağımlı kalmak çekincesi oluyor yani.
3: İşte orada siz hani bir ekip misiniz yoksa aslında bireysel olarak mı ilerliyorsunuz o projede? Tabii ekipseniz onun aradan çekilmesi işte o domino etkisi gibi bir şey tık tık tık tık her şeyin yıkılmasına neden olabilir. Ama o kendi hedefi için çalışıyor. Sen de kendi hedefi hani şeye benzetiyorum bunu. İki kişi kütüphaneye gider. Burada senin onun yanında olduğunu bilmen destektir. Ama o kendi dersine çalışır. Sen kendi dersine çalışırsın. Bir süre sonra kütüphaneye gitmeye sen alışırsın. Ve o aradan çekildiğinde onun olmasına ihtiyaç duymayabilirsin. O bir başlatıcı etkidir. Sonra rahat edersin. Aslında o olmaz. Kalkamaz. Yani onu bekler. İşte burada diyorum ya kişilik özellikleri aslında devreye giriyor. Denemek lazım. Bazen mesela buna kişi karar veremiyor. Diyorum ki dene. Arkadaşınla git bir hafta. Bir hafta da tek başına git. Bak bakalım hangisi daha avantajlı. Ona göre karar ver. Çünkü bazı kişide biz tabii alan gereği biraz daha hani tanıma odaklı gidiyoruz. Yani ben bakınca bazen karar verebiliyorum. Yani senin hoşuna gitmeyebilir diyebiliyorum öğrenci için. Ama diyorum sen yine de dene. Ben dıştan biriyim. Yanlış yorum yapabilirim. Sen dene, yaşa ve ona göre karar ver diyorum. İkisi de doğru. İkisinde de hata yok. Sadece kişi seçecek hangisinin
0: aslında
3: kendisi için doğru.
0: Aslında bir fıtrat meselesi.
3: Kesinlikle, kesinlikle.

dinle. Sordum sarı çiçeği kökün nerede saklı? Mazhara aşkın sırrı nerede kaplı? Ben çiçek, sen de topraksın. Sordum yaradanın koşulsuz aşkını, ilahi merhameti sonsuz zekasını. Sordum tevhidi itikadını, ihlasın manasını. Kardeş yaprak zikir rüzgardır, ibadet namaz ve ateşim günahtır. Kopanal hak nezninde kul hakkı. Dinim İslam, kitabım Kur'an'dır. Rabbini arayan onu bulandır. Toprağım gözyaşımla sulandı. Herkes sussa da konuşan musaptır.